hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

En çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

0: ensemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Radyo 2.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo İkin.
1: Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya, çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin bazı züğürt, bazı usta bazı şehirt, bazı koyun bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir kahi bilmez, yalan dünya yarsız olmaz, ister saçı sırma gönül.

yürekten giden Radyo Ekin. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Ekten giden Radyo Ekin.
1: Davul olur, zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş, türküler susmaz.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915 Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Radyo 2. Mehmet Baymak yayında.
1: Vay vay vay vay vay vay vay. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz kurban olduklarım. Efendim ayrımsız türkülerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Yine dolu dolu iki saati bu güzel günde paylaşacağız. İstanbul'da muhteşem bir hava var arkadaşlar. Böyle yazdan kalan hava. Bir saat 15 dakikadır da yollardayım. Fena da bir trafik var arkadaşlar. Rabbim yolda olanlara yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kaptanlarımıza hayırlı sürüşler, kazasız belasız sürüşler diyelim. Çalışan kesim burada mısınız? Mesaide olanlar, belki işe gidenler, geç kalanlar, trafikte geç kalanlar, selam olsun sizlere de. Evet, 0541 484 60 60, 0541 484 60 60, Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasından şöyle güzel mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sesimiz nerelere ulaşıyorsa herkesten şöyle kısa kısa mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle varlığınızı gösterin. Canlar, aşklar, aşk ile diyoruz, can ile diyoruz. Başlıyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi neydi sözümüz? Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar, günaydınlar canlar.
0: Mehmet Baymak.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Türküleri, türküleri sevdiren adam, sevdiren adam, sevdiren
2: Mehmet
1: adam.
2: Mehmet Baymak yayında.
1: Radyo,

Efendim program başladı. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şöyle iki güzel daha hareketli eser dinleyelim. Sonrasında dertli türkülere geçiş yapıyoruz. Vay vay vay. Ne güzel mesajlarınız var. Değerlendireceğim arkadaşlar mesajlarınızı. Evet, şu anda Instagram'da Mehmet Baymak sayfasında bir fotoğraf paylaştım. Uzun zamandır da böyle fotoğraf paylaşmamıştım. Bir resim paylaştım arkadaşlar. Onun altına yorumlarınızı mesaj olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. İstekleriniz varsa onları da yazıyorsunuz. Sayfamız açıktır arkadaşlar. Mesajları gönderebilirsiniz. Son paylaşılan fotoğrafın altına arkadaşlar. Evet, Instagram'dan da hatta WhatsApp'tan da aynı şekilde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu eser sonrasında mesajları değerlendireceğim arkadaşlar. Buyurun bakalım.

Efendim son hareketli eserimizi de gönderelim. Hasan Yılmaz'dan gelsin. Allah Allah. Yapmıştır. Evet, an itibariyle de mesajlarınızı değerlendirelim arkadaşlar.

0: Gölük selamlar diyor. Çankırı'ya selamlar olsun. En güzel eserlerimiz armağan olsun. İyi yayınlar. Kan çiçekleri çalarsanız sevinirim diyor. Arkadaşlar isimlerinizi yazıyorsunuz mesajın başına. Selam diyor. Abi ben Derviş Şimşek, Neşet Ertaş'tan Şu Garip Gönlüme Çalabilir Misiniz diyor. Neşet Ertaş'tan güzel bir eser göndereceğim. İyi yayınlar. Zara'dan Dur Leyla eserini çalar mısınız? Teşekkürler diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Devam edelim bir diğer mesajımızla arkadaşlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Alemin kralı, günaydınlar. Hoş geldin. Ben Haydar Aydemir. Sıradaki türkü Yıldızlar Sergilevi çalışanlarına, Ardahan Çıldır Meryem Köyü başkanımız Şerafettin Yıldız ve Aydemir ailesine gelsin. Bu arada Karabatak'ın ve Şeref Demirkaya'nın da selamları var diyor. Selamlar olsun size de. Geçen hafta erken kalktık, erken yol aldık. Yayına bile geç kalmadık. Kahvaltıya da geç kalmadık ama bu sabahleyin nedense çözemedim abicim ya. 1 saat 15 dakika boyunca yolda kaldık. Oradan git, buradan git. Olimpiyasanın oraya gir. Çık abi. 15 dakikada olsa geldik. İşimizin, görevimizin başındayız. Karabatak, Şeref abimize, başkanımıza, Ali abimize, herkese, çalışanlara selamlar olsun bakalım. Evet, Instagram sayfasına, Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Son paylaşılan bir fotoğraf var arkadaşlar. Onun altına yorumlarınızı mesaj olarak gönderiyorsunuz. Bu arada hemen şu bilgiyi vereceğim. Normalde özelden gelen mesajlar var arkadaşlar. Birçok özelden gelen mesaj var. Yorum olarak da mesajları gönderirsiniz. Beni daha da çok mutlu etmiş olursunuz. Gaffar Okan Can, selamlar olsun sana kardeşim. Burada şu anda trafikte seyir halinde beni dinliyor. Selamlarımızı gönderelim Gaffar Okan kardeşimize de. O da gerçekten de hatta şu anda ofisinde dinliyor. Müsaitsen kardeşim, yayından sonra yanına uğramak da istiyorum. Artık şu reklamları başlatalım. Radyo 2'nde reklamlar dönsün ya, değil mi? Bülent Aydın, canım abim. Günaydınlar diyor, hayırlı sabahlar kardeş, hayırlı yayınlar, selamlar, sevgiler diyor, saygılar bizden olsun. Abim benim, en güzel eserler sana da armağan olsun. Bülent Aydın abimize de. Evet, 0541-484-6060 Radyo 2'nin WhatsApp hattı ve Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Son paylaşılan fotoğrafın altına mesajlarınızı yorum olarak da gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle varlığınızı gösteriyorsunuz. Canlar kurban olduklarım.
1: Mehmet Baymak. Giderim yan yanına, giderim. Çoktan beri görünmüyorsun. Tatilden mi şeker?

Vay vay. Şöyle dertli türkülerde geçiş yaptık. Günaydınlar Can kardeşim. Hafta sonunu dört gözle bekliyoruz. Hayat sana hep gülsün. Dert keder vermesin inşallah diyor. Amin cümlemize inşallah. Engin Nurşani'den Yabancı'yı çalarsan sevinirim kızım derine, mesai arkadaşlarıma, Fatma kardeşime, Baymak ailesine gelsin. Nevin ablamız göndermiş. Nevin abla inşallah en yakın zamanda yanına da uğrayacağım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için. Devam edelim bir diğer mesajımızda arkadaşlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben sıradaki türküyü tüm Sivaslı Faraş Derelilere gelsin. Ayrıca Hakan Türker'e gelsin. Aksoy Tekstil'e gelsin diyor. Armağan olsun bakalım. Tüm tekstil camiasına da selamlarımızı gönderelim. Bu güzel eserleri de armağan edelim. Yahya Aksoy mesajı göndermiş. Evet, bu arada Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya Başkanımız da, o da şu anda dinliyor. Kıymetli Başkanımıza selamlarımızı gönderelim. İnşallah yarın da güzel bir açılış olacak. Esenyurt Kıraş'ta ben de orada sunumda olacağım. Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya Başkanımıza tekrardan selamlarımızı gönderelim. Çok güzel projeye imza attı kendisi. Bu güzel eserlerimiz de armağan olsun. Devam edelim. Selam olsun diyor, türküleri sevdiren adam hoş gelmiş. Berhan Tekstil'den yazıyorlar, yazıyoruz diyor. Ahmet Aslan'dan susarak özlüyorum, saygılar sevgiler. Fatma Baydemir, saygılar bizden olsun. Sizin sesiniz çok iyi geliyor ama türküler az, sesiniz tam karışık gelmiş değil mi? Devam edelim bir diğer mesajımızla. Fatma merhabalar, ben Selma Keskin. Abi şu anda çapada çapa yapıyoruz. İşçilerimiz Fatma, Fethiye, Selva, Hasret, Şükran, Dilek, Selma. Abi diyor sıradaki eser çapa yapan işçilerimize gelsin. İzmir Menemen'den geliyor mesaj. Teşekkür ediyorum. Fatma ablanın oğlu da diyor hapiste İzmir Ödemiş'te. Mazlum ateşe gitsin sıradaki eserler diyor. Armağan olsun sizlere de, tüm çiftçilerimize kolay gelsin. Gündüzler Çanta Turgut Gündüz, hayırlı yayınlar kardeşim diyor, kolay gelsin. Bu sene fındıkları kurutamadık, harmanda bıraktık diyor. İşimizin başına geldik, fındık serdim harmana türküsünü çalar mısın? Sonlara doğru dinletmeye çalışacağım. Sen de hoş geldin bu arada, memlekette de görüştük seninle. Yanınıza fazla uğrayamadım ama olsun, olsun, olsun. Evet, dediğim gibi Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Son paylaşılan fotoğrafın altına mesajlarınızı yorum olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesajlar özelden geliyor arkadaşlar. Şöyle yorum olarak yazarsanız o mesajları daha da iyi olacaktır. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp attı. Buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hava Nur çok sevdiğim bir eser. Şöyle radyoların sesini biraz daha açalım mı arkadaşlar? Özellikle tekstil camiası ve trafikte bulunan kaptanlarımız, hep beraber bu güzel Türkiye'ye eşlik edelim mi? Var mısınız?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 6455. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane. Mehmet Baymak yayında.
1: Radyo 2.

Vay kine vay değil mi? Ne güzel türküler bunlar. Allah Allah. Merhabalar, günaydınlar. Mehmet Bey hoş geldiniz. Baboş eserini istesem yayınlar mısınız? Nebiye Yeşilpınar'dan diyor. Bakalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Mehmet Balaman'dan Bütürgen'in Şiro Çayı türküsünü istiyoruz. Zavayaka çalışanlarına gelsin diyor. Mehmet Balaman'dan güzel bir eser göndereceğim. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar Mehmet Bey, ben Aslı Yaşar diyor. Malatya'ya Hekiman'dan dinliyorum. Kara Hasan'dan nereden çıktın karşıma? Be vefasız, be vicdansız. Tüm Malatyalılara gelsin, bir de size gelsin diyor. Teşekkürler. Var olun, devam edelim. Abi selamun aleyküm, iyi yayınlar. Cumartesimize neşe katıyorsun. Dört gözle cumartesinin gelmesini bekliyoruz. Ağzına sağlık Harun Yıldız. Vay kardeşim benim, Karabatak. Selam olsun sana da, en güzel türkülerim armağan olsun. Gerçekten de çok misafirperversiniz. Çok da güzel ağırladınız. Tek tek kaşarı veriyorsun. Yine söylüyorum. Abi bir paket yapsam versen olmaz mıydı? Kardeşim benim cansın, iyi ki varsa. Şimdi gelmişim oraya misafir olarak. Fazla da yemek de istemiyorum böyle. Sanki hiç kaşar görmemiş gibi. Selamun aleyküm üstad diyor, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Emre Tekstil dinlemede, her zamanki gibi Gaffar Okan kardeşimize selam olsun, Allah'a emanet ol diyor. Çok teşekkür ediyorum, selamlarımızı da gönderdik. Rafet Azer abimize de selamlarımızı gönderelim. Aynı şekilde Emre Tekstil çalışanlar. Rafet abi bu arada sesin solun çıkmıyor abicim, hayırdır? Küs müyüz? Dargın mıyız? Onur Hazret'e selamlarımızı gönderelim. Evet, bu arada bu güzel eseri Hediye Kaya Başkanımız istedi. Tüm Radyo Ekin dinleyenlere bendeniz Hediye Kaya'dan armağan olsun diye. Dostum dostum eseri armağan olsun bakalım. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları gönderiyorsunuz. Ve 0541-484-60-60 Radyo Ekin WhatsApp hattı. İkinci saatimizde de hem isteklerinize yer vereceğim, mesajları değerlendireceğim. Güzel deyişlerim de var canlar. Buyurun bakalım Zara Radyonuzda.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

ラジオエイジン Türküleri, Türküleri, Türküleri, Türküleri, sevdiren adam, sevdiren adam.

Yani Güler Duman'dan da dinlerdik ama Sevgi Doğanay da bir o kadar güzel seslendirmiş değil mi? Aykut Oto, Aykut Cüre, selamlar olsun sana da. En güzel eserlerimiz armağan olsun. Devam edelim. Muhammed Kaş'tan selamlarımı gönderiyorum, İnce Mühendislik. Evet, devam edelim diğer mesajlarımıza. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Mehmet Bey. Avalice Tekstil'de dinlemedeyiz. Engin Nurşani'den istiyoruz diyor. Öldürün ne olur türküsünü. Armağan edelim o arada. Avalice Tekstil çalışanlarına da selamlarımızı gönderelim. Suna Özdemir mesajı göndermiş. Teşekkürler. Devam edelim bir diğer mesajımızla arkadaşlar. Günaydınlar, hayırlı yayınlar. Nasılsınız diyor türküleri sevdiren adam. Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler bomba gibiyiz. En güzel eserlerle saatleri 12'yi gösterene kadar sizlerleyiz. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Onları da değerlendirelim arkadaşlar. Selamun aleyküm kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. İş yerimize, evlerimize, hanelerimize Mehmet kardeşim hoş geldin diyor. Teşekkürler. Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gerlevük, saygılarımla hayırlı yayınlar olsun kardeşim diyor. Saygılar bizden olsun. Can abim benim, selamlar olsun. Hoş geldin Mehmet abi, iyi yayınlar. Ben Yalçın Öztürk, uzun bir aranın ardından sizi dinleyemiyordum diyor. Bugün çalışıyorum, herkese kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü tüm Ardahan Çıldır Meryem köylerine armağan ediyorum. Sizi takip ediyorum diyor. Kahvaltılar falan bir başka haber verseydiniz diye ben de gelseydim. Şu sponsor işini detaylı konuşsaydık Şerafettin Başkanımızla. Vay, şimdi onunla konuşacağız da şimdi kahvaltıya davet etmiş beni, olmaz yani. Başka zaman ona. Selamun aleyküm ve aleyküm selam abi, hoş geldin. Mustafa Yıldız Doğan'dan bir eser istiyorum diyor. Teşekkürler. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasından. Ve ayrıca 0541-484-60-60 0541-484-60-60 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Buradan da mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle rahmetli Engin Nurşani eseri Öldürün Ne Olur eseri radyonuzda olsun. Sonrasında güzel türkülerimize devam ediyoruz. Sürprizlerim de var arkadaşlar. Buyurun bakalım.

Burası, burası, burası, burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin. En güzel türküler bu programda. Mehmet

0: akşamlar Mehmet kardeşim, nasılsınız diyor. Hayırlı yayınlar. Ferhat Tunç'tan Kanardağ türküsünü istiyorum. Bayburt Yeniköy'e selamlar olsun. Doğan Savut mesajı göndermiş. Hemen şöyle ne yapıyoruz, ne yapalım? Şöyle güzel Ahmet Kaya eseriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu güzel eser gider mi arkadaşlar? Bence gider diyorum. Buyurun bakalım. Of, of. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Türküyü kıymetli Aydın Güler dayıma armağan ediyorum diyor. Armağan olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Uzun zamandır dinleyemiyoruz. İki hafta sonu çalışamıyorum. Bugünkü dinleme fırsatı bulduk. Güzel türküler, güzel hayat hiç kimseye değmez. Her şeye rağmen yıkılmadım, iyi yayınlar diyor. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım değil mi? İyi yayınlar Mehmet Bey. Erzincan, Ulular'dan tüm Ardahanlı hemşehrilerimize selamlar olsun. Ekmek parası derdi memleket özlemimizin önüne geçti. Tez vakitte memleketimde tüm dostlarla görüşmek dileğiyle Kadir Yıldız mesajını göndermiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mehmet kardeşim. Atamız büyük halam seni dinliyor. Ona bir türkü istiyorum. Sana zahmet, Erzurum dağları... Güller üzgüle gelsin. Ekspres ayakkabı selamlarımızı gönderelim. Taştır kardeş diyor. Halam başımıza taştır diyor. Tabii ki ya, büyüklerimiz başkadır. Erzurum dağları türküsü mü? Olur, neden olmasın. Muhammed Kaş'tan ince mühendislik. Johnson. Rafet Azar abim selamlar olsun. Seni Allah için seviyorum diyor. Sana kırılma mı demiş. Eyvallah, teşekkürler. Söz konusu bile olmaz. Sen bizim gururumuzsun. Sen program yaparken ben hava atıyorum etrafa. Bu da güzel. Eyvallah abim benim, cansın. İyi ki varsın Rafet abicim. Mehmet Baymak benim kardeşim diye seninle gurur duyumu bilesin diyor. Eyvallah, bu güzel eser o zaman sana gelsin. Abim benim. Evet, Kıvırcık Ali eseri de listemde arkadaşlar. Güler Duman, Musa Eroğlu. Çok güzel eserler var arkadaşlar. Güzel deyişlerim de var. Şöyle Ahmet Kaya eserini dinleyelim. Özellikle ve özellikle arkadaşlar, tüm çalışan kesime bendeniz Mehmet Baymak'tan armağan olsun. Birazdan güzel bir Kürtçe eseri de göndereceğim. Dinlemede kalıyorsunuz. Her zaman söylüyoruz ya, burası Ayrımsız Türkülerin adresi Radyo Ekin. Ve bendeniz
1: Türküleri sevdiren adam, sevdiren adam Mehmet Baymak yayında.
0: Buyurun bakalım.
1: Radyo 2.

Efendim devam edelim. Şöyle Kürtçe eseri de gönderdik. Ayrımsız Türkülerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Güzel de bir deyiş gönderelim şimdi. Merhabalar Mehmet Bey. Ben Nur.

0: Hayat Demirkaya, sıradaki türkü biricik oğlum Muhammed Demirkaya'ya armağan olsun, bir evlat türküsü yayınlarsanız sevinirim diyor. Bakalım, normalde listemde var ama zaman yetecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Evet, güzel deyişlerimizle şöyle devam edelim. Birazdan kısacık bir reklama gireceğiz. Reklamlar sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Saatler 12'yi gösterene kadar. Evet canlar, dostlar, ne diyoruz? Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyoruz değil mi? Şöyle radyoların sesini biraz daha açalım mı? Aşk ile hü dost.
1: Türküleri, türküleri, türküleri, türküleri. Sevdiren adam, sevdiren adam, sevdiren adam. Mehmet Baymak yayında.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535

radyomuzdaydı. Yavaş yavaş da sonlardayız İnce Mühendislik sponsorluğunda. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mehmet Bey, hayırlı yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü kıymetli Aydın Güler dayıma armağan ediyorum diyor. Emircan göndermiş. Kürtçe eser çok güzel. Diyor, teşekkürler. Allah Allah. Vay Erzurum dağları vay.

Nesrin, Ali Özel'den Oyar Ellerin Olmuş türküsünü istiyorum. Tüm Avalice Tekstil'deki arkadaşlarıma, bir de Radyo Ekin ailesine gelsin diyor. Nasıl olsa Oyar Ellerin Olmuş. Oyar Ellerin olduktan sonra bize ne ya? Bizi ilgilendirmez ki. Hani diyor ya rahmetli Engin Nurşani, yüreğime kazdım senin adını, ben almadım alan alsın tadını diye türküler bile yazılmış yani. Ellerin olduktan sonra bize bir faydası yok. İyi yayınlar Mehmet Baymak, ben Sivaslı. Mustafa Eren, sizden Sivas eseri istiyorum. Mehmet Menteş, Yusuf Doğan, Şenel Yılmaz, Osman Fındıklı, Kadir Furtun abime gelsin. İyi yayınlar, teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar abim, kolay gelsin diyor Bahçesaraylı Murat göndermiş. Teşekkürler.

0: Evet, şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bir 5 dakikalık bir eser. 5 dakika içerisinde de şu anda an itibariyle şimdi telefonu elinize alıyorsunuz. Videoyu, kamerayı açıyorsunuz. 15-20 saniyelik böyle videoyu çekiyorsunuz bulunduğunuz ortamdan. Bakalım kaç tane video gelecek. Ben de onları Instagram'da hikaye bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Sadece böyle 15-20 saniyelik videolarınız bekleniyor arkadaşlar. 5 dakika sonrasında ben de hem veda edeceğim hem de paylaşımları da yapacağım arkadaşlar. 0500 41 484 60 60 0500 41 484 60 60 Radyo 2'nin WhatsApp hattı. 15-20 saniyelik videolarınız bekleniyor ama radyonun sesi açık olsun arkadaşlar. Sadece video görüntüsü olursa olmuyor, ses de olması gerekiyor. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına videolarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Muhammed Kaştan, ince mühendislik firma sahibi, kıymetli dostum. Baş harfi ne abi? Evet, videolarınız bekleniyor arkadaşlar. Mesajlar var. Birazdan vedada değerlendireceğim arkadaşlar. Bekleniyor o güzel videolarınız. İstek alan bir türkümüz. Erzurum Dağları Güler Duman Radyonuzda. Buyurun bakalım.
1: Türküleri sevdiren adam. Mehmet Baymak yayında.

0: geri.
1: Vay vay vay vay. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu eser değildi. Bu eserle devam edeceğiz arkadaşlar. Gülcan Koç eseriyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, programın sonuna geldik. Emin olabilirsiniz şu anda WhatsApp'tan gelen mesajları daha yarısını değerlendirebildim. 5 dakika içerisinde gelen birçok mesaj var, birçok videolar var. Hepsini sırasıyla hemen paylaşacağım veda ettikten sonra. Evet, İnce Mühendislik Muhammed Kaştan'a çok ama çok teşekkür ediyorum. İnce Mühendislik sponsorluğunda bu saatimizi de tamamladık. Evet, 2 saati en güzel şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Çok güzel türkülere de yer verdik. İstekleriniz elimden geldiğince yer vermeye çalıştım arkadaşlar. Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmederse inşallah yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter, türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Oğlum.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

yüzünden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541-483-6060 0541-483-6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar. Ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541-483-6060 0541-483-6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541-483-6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541-483-6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüs 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Türkülerin Sesi Turgut Reis yayında.
1: Radyo İkin.
0: Türkülerle Turgut Reis.

0: Türkülerle Turgut Reis.
1: Evet efendim, herkese selamlar, sevgiler. En iyilerin kanalı Türkiye'nin Türkü Radyosu'ndan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ben Turgut Reis. Saatler 19'u gösterene dek sizlerin huzurunda olacağım. Yine her gün olduğu gibi bugün de hareketli bir şekilde yayınımızın startını verdik. Efendim, Durağan Eserler bölümüne Musa Eroğlu'yla geçiş yapıyoruz. Saatlerimiz 17.39 Türkiye saatiyle. Sesimizin ulaştığı tüm türkü dostlarına her nereden dinleniyorsak selamlar, sevgiler. Daha kendimize gelemedik ses olarak ama düzeliyoruz yavaş yavaş. Programlar vesaire, iyi soğuklar yedik. Neticesinde bu hale geldik. Buna da şükür diyelim. Efendim önce Musa Eroğlu, hemen sonrasında Ali Şan var, sizlerin huzurunda olacak. Ali Özel İmparator o güzel çalışmalarıyla sizleri bekliyor. Benim kıymetli abim yazmış, Mehmet Akpınar. Selamünaleyküm Reis, arabada eşimle dinlemedeyiz. Ahmet Satılmış'tan Malatya'da Duraman istiyorum. Çerezci Baba Mehmet Akpınar. Turgut ne güzel halay çektik demiş sevgili Zeyno. Yine senin canını yerim demiş. Harika bir başlangıç oldu. Eyvallah, eyvallah. Merhabalar, sizleri severek dinliyoruz. Tekstil ailesi olarak demiş. Sizlerleyiz. Teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. İlginizden, alakanızdan ötürü gerçekten hani böyle bazen mahcup oluyoruz ama en güzel türkülerle o mahcubiyeti gidermeye gayret ediyoruz. Güzel bir program nakletmek adına sizlerin huzurundayım. Fazla uzatmayayım. Halil İbrahim, Musa Eroğlu, hemen akabinde reklamlar ve Alişan'la dönüş yapacağız. Sevgili Mehmet abim, Mehmet Akpınar, selamlar. Yengem oradayken aslında seni şikayet etmek lazımdı da işte kıyamıyorum. Yapacak bir şey yok. Vallahi böyle bir video yapıp göndereceğim. Artık seni de etiketleyeceğim. Yengem de tabii haliyle ulaşır. Selamünaleyküm Reis, Sefaköy'den Murat Çırıcı, herkese selamlar. Murat abim, canım abim, gurbetçi abimizdir. Geçen hafta bizleri ziyaret etti. Sevgili Hüseyin abiye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Bizler susuyoruz, türküler konuşuyor. 17.41 saatlerimiz. Radyo Ekim burası. Mikrofonlarınızda Musa Eroğlu.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Vay vay vay vay vay vay. Bir güzeli gördüm Sivas elinde. Sesim olsa var ya, İnanılmaz güzel söylerim. Bunu çok iyi bir adım gibi eminim. Selamünaleyküm kardeşim, sefa getirdin, mutluluk getirdin iş yerimize, evlerimize mutluluk getirdin demiş. Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürle Vükcan. Öyle mi abi, ne güzel soyadın var. Vallahi keşke benim de olsa sevgili İbrahim abim böyle güzel bir soyadım. Peki efendim. İyi ki varsınız, inan ki abartmıyorum, yürekten yazıyorum. Eyvallah abi, iyi ki sizler de varsınız. Yayın sizlerle güzel, program sizlerle güzel. Eşim Zeliha'ya gelsin demiş. Mümkünse tabii ki saçımın akına bakma sultanım. Güzel çalışmayı eşime armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, güzel yayınlar kardeşim. Sıradaki eseri tüm Malatyalılara gönderiyorum. Allah'a emanet ol demiş. Selami Gül ulaşmış bizlere. Sevgili Selami abiye selamlar, sevgiler. Peki efendim. Önce Sivas'a uzanıyoruz. Sivas elinde Ali Özel yorumuyla sizlerin huzurunda olacak. Hemen akabinde İmparator Arguvanlı'mla sizleri bekliyor. En iyilerin kanalı Türkiye'nin Türkü Radyosu, Radyo Ekin'de. Sen yine bu sesle söyle Zeynep Başkan'dan ömrüm istesem. Vallahi sevgili Zeynep Başkan gibi söyleyemem ama yani söylemeye gayret edeceğim. Eyvallah eyvallah. 17.55 saatlerimiz. Ali Özel mikrofonlarınızda.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: senden senden vazgeçer miyim?
1: Radyo İkin.
2: Türkülerle Turgut Reis.
3: Nasıl bir yayın bu demiş, nasıl bir yayın? Efendim, böyle bir yayın, teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Yılmaz abi ulaşmış, benim kıymetli abim, selamlar sevgiler olsun. Bu güzel eserim sevgili Yılmaz abime de armağan olsun. Hemen şöyle bakıyorum. Selamlar hüküm kardeşim demiş. Akşam gelirken bir kiloda selam olsun Yılmaz abi. Yani sezon artık, ben sana çok güzel bir şey getireceğim. Afiyetle ye. Sevgili İsmail Tıra, sevgili Mehmet Koca Yiğit'e selamlar, sevgiler. Yılmaz abim nezdinde tabii. Peki sevgili kardeşim Nadir Çetinkaya ulaşmış bizlere. Ailesiyle birlikte şu an araçta bizleri takipteler. Selamlar olsun bu güzel türküm. Sevgili Nadir kardeşime, kıymetli ailesine, sevdiklerine, dostlarına armağan olsun. Muhteşem bir Seyfi Doğanay çalışması var. Oy oy oy oy. Öl deseydin ölmez miydim? Hemen akabinde Yağız var. Halim Yaman böyle, dağlar duman böyle. 18.10 yaptık Türkiye saatiyle saatlerimizi. En iyilerin kanalında, Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda sesi bozuk radyocuyla olan birlikteliğiniz devam ediyor.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
2: Türkülerin sesi Turgut Reis sizlerle.

Evet efendim, devam ediyor birlikteliğimiz, yolculuğumuz. Sevgili Binayet abim, istemiş olduğun çalışmayı bulamadım, affına sığınıyorum. Selamlar Turgut Reis, ben Kocaeli Darıca'dan. Berber Salih Kurt bize Özcan Türe'den isyanlardayım, çalar mısınız? Size tüm tanıdıklara gelsin, devamlı mesaj atmasak da kulağımız gönlümüz sizde demiş, sizlerle demiş. Eyvallah sevgili Salih. Yaşlanırsın eserini almıştım listeye, istek üzerine. O güzel çalışmam armağan olsun sana inşallah, haftaya ve yarın çalabilirim. Yayınlar abi, senin sesin kısık diye bizi de ağlatarak sesimizi kısılsın istiyorsun demiş. Yayın akışın çok güzel, emeğine sağlık. Şişli'den sevgili Gülçin ulaşmış bizlere. Sevgili Gülçin'e de selamlar, sevgiler. Yine hemen şöyle dönelim WhatsApp'ımıza. Sevgili Nadir teşekkür etmiş. Sevgili Salih ulaşmış. Seyri halindeyim kral, seni takipteyim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmam sana da armağan olsun. Benim değerli dostum Fatih Durmuş şu an bizleri takipte. Kardeşim maşallahın var. Her zamanki gibi formundasın. Türkülerle gönüllere dokunuyorsun. Adam diye yazılır, Turgut diye okunur demiş. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın sevgili Fatih abim. Yine Midider'den bizleri takipteler. Darende Çevre Köyleri Derneği, kısa adı Midider olan Darende Çevre Köyleri Derneğimizden bizleri takipteler. Geçen hafta muhteşem bir organizasyonla 3. piknik şölenini yaptık. Sesimiz de oradan kalma ama olsun, gönüller bir olsun. Muhteşem bir programdı. Kenan Alçık başkanıma, İbrahim Atma başkanıma, Fehmi Gültekin başkanıma, yine efendim İbrahim Mahan başkanıma, ismini sayamadığım birçok yöneticisine, kıymetli darendelere sonsuz teşekkür ediyoruz. Dönelim yine mesajlarımıza. Sevgili dostum, değerli kardeşim, çocukluk arkadaşım Recep Altun Kılıç ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm kardeşim, uzun zamandır dinleyemiyordum ama yine bomba gibisin demiş. Sesin çok güzel geliyor, bu trafikte anca seninle rahatlıyoruz demiş. Sıradaki eseri tüm Diyarbakırlara, Malatyalılara ve tüm itfaiyecilere armağan edersen sevinirim. Hay hay kıymetli dostum, selamlar olsun. Tüm Diyarbakır'a, Malatya'ya bu güzel türkümüze armağan olsun. İtfaiyecilere, kıymetli kardeşim itfaiye eridir. Rabbim sizleri korusun inşallah. Yani tırnağınıza taş değmesin tabiri burada karşılık buluyor sevgili kardeşim. Selamlar sevgiler. Benim dayım, benim canım, benim ciğerim, benim kıymetli büyüğüm Hasan Karaaslan şu an takipte. Hürmetlerimi gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Yengemle, sevgili kuzenimle birlikte, sevgili servetimle birlikte şu an bizleri takipteler. Bu güzel çalışmam kıymetli dayıma armağan olsun. Hemen sonrasında birçok kişi tarafından geçen hafta istenmişti, borcum vardı. Kimsesizler ülkesi Seyfi Doğanay armağan olacak, takdim olacak. Sevgili Binayet abim, sana da gelsin. 18.29 yaptık Türkiye saatiyle saatlerimizi. En iyilerin kanalında, Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda Turgut Ersekman'la birlikteliğiniz, yolculuğunuz harika türkülerle. Sabahat Akkiraz'ın, Seyfi Doğanay'ın, Cengiz Özkan'ın ardı ardına 3 tane muhteşem çalışmasıyla devam ediyor.

0: Türkülerle Turgut Reis.
1: Radyo Ekin.
2: Evet, gelen mesajlar var. Hemen şöyle bakalım kimler ulaşmış bizlere. Sevgili Samet, kıymetli dostum, selamlar olsun. Bu güzel türküm sana da armağan olsun. Bayrampaşalardan bize bir takipte. Sevgili Kemal Karabat abim, selamlar hüküm Turgut Reis, hayırlı yayınlar. Şu an yoldayız, seni dinliyoruz abimle beraber. İyi yayınlar. Sesin gitmiş demiş. Kıymetli abim, gider. Senin gibi abilerim, senin gibi rakibim olduktan sonra vallahi gider. Sevgili Reşat, selamlar olsun. Sevgili Reşat dostuma da bu güzel türküm armağan olsun. Batman diyarından sevgili Reşat'a. 18.34 saatlerimiz. Mikrofonlarınızda Seyfi Doğanay, Kimsesizler Ülkesi armağanındır.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

dostum. Harika bir çalışmayla sizlere veda ediyoruz. Kış olana, kış ola bağlana yolların dostum. Harika bir çalışma. Merhaba Turgut Bey, kolay gelsin demiş. Güzel de bir video atmış sevgili Çiğdem. Fransalardan takipte bizleri. Selam olsun sevgili Çiğdem'e de. Sevgili Erdal, selam olsun kıymetli kardeşim Muş diyarından. Bu güzel türküm ona da armağan olsun. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatler diliminde bir başka Turgut Reis'le. Reis diyemedim. Turgut Reis'le Türkü Kervan'da buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah emanetsiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Son çalışmamız Burhan Çaçan. Rahmetleniyoruz. Dilara takdim olsun tüm sevenlerimize, dinleyenlerimize.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülerin sesi Turgut Reis'le olan birlikteliğiniz sona erdi.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Türkü Yürek'te başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV.

0: Ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin gayrimenkule aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin gayrimenkule ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir daha olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Diridine diridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Diridine diridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aitti. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonra

0: Aslında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

İyi akşamlar. Saat 22'yi gösteriyor. Gün yavaş yavaş geride kaldı. Ama gece henüz başlamadı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu frekansta akşamın en güzel saatinde sizlerle birlikteyiz. Belki işten yeni çıkanlarımız oldu. Belki evde bir köşede bizi dinleyenler var. Belki yolda, arabanızda, neredeyseniz burada sizinle olacağız. Geceye dem vuracağız. Geceye hasretimizi, özlemimizi ekleyeceğiz. Mümkün ise eğer, radyolarınızın sesini biraz daha açarak, saatlerimiz 24'ü gösterene kadar ben Deniz Yaşar Bedir sizlerle birlikte olacağım. Gönül heybemde sizler için birbirinden güzel türküler, şiirler ve sözlere yer vereceğim. Sizden gelen mesajlar ile harman yapacağız. Bir dağ var. Bir dağ var. Gönül dağı dediğimiz bir dağ var. Adı uzak, yollar uzak. Bozkır'ın tam ortasında beklemek adına kurulmuş bir dağın üzerinde bir ömür beklemek diye bir şey var. Neşet Ertaş, Gönül Dağı diyor.

Yol güzeldir, yanında yolcu güzelse eğer. En güzel yol ise tamamıyla kalpten kalbe geçen yol dediğimiz yoldur. Kalpten kalbe giden bir yol var. En güzel yoldur. Bitmek bilmeyen, uzadıkça uzayan. Özellikle yaparız bunu. Bir yere gittiğimiz zaman o flaşlarda hemen yeni eserler eklenir o yol düzergahında. Kalpten kalbe giden de en güzel türküler, en güzel şarkılar oradadır, sizlerledir. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar kalpten kalbe giden bir eser göndereceğiz. Şimdi türkü girince bizim söyleyeceğimiz cümleler de havada kaldı.

İnsanın Temmuz ayında başına kar yağar mı? Yağar. Öyle zaman olur ki Temmuz ayında başıma kar yağdırıyor güzel dost diye bir türkü vardı Sebahat Akiraz'ın. Güzel türküydü. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hatırlatmış olayım size. 0541 484 6060 numaralı WhatsApp numarasından kalbinizden, gönlünüzden geçenleri, yüreğinizden dökülenleri, hayata dair, yaşama dair söyleyecek hangi sözünüz var ise bizlere gönderebilirsiniz. Bir de hizmetinizde olan Instagram adresim var. YaşarBedir58 Instagram adresinden de bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Orası da hizmetinizdedir. 0541 484 6060 numaralı WhatsApp numarasından bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim.

Gönlüm gönlüne bağlandı. Yandı yüreğim, dağlandı. Bıçak kemiğe dayandı. Öldüm yer, öldüm yer neredesin? Ne güzel sözleri var. Ne kadar anlamlı sözleri var. Ve radyolarımızda Selda Baycan parsel parsel eylemişler dünyayı diyor. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı.

Bizleri seyir halinde dinleyen Tuğba Hanım'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollamış olalım. Muhtemel olarak araçta dinliyor. Kıymetli eşine de buradan sevgilerimi, selamlarımı yollamış olayım efendim. Her nereye sesimiz yankılanıyor ise, nereye de duyuluyor ise oraya selam olsun. Ve şimdi güzel bir eser var. Her eserin güzelliği gibi Ahmet Kaya'nın. Kara Yazı diye bir eseri var. Herkesin her türküde bir hikayesi vardır. Her eserde bir hikayesi vardır. En güzel hikayelerden bir tanesidir Kara Yazı. Bekleriz böyle bir iyi bir yazımız olsun diye. Bazen hayat istediğimiz gibi olmaz. Bir şeyleri iyi gidiyormuş gibi görürken bir anda bakarsınız ki her şey darmadağın olmuştur. Hayatın gerçeğidir. Yaşamın aslında bazen anlamıdır. Acı çekmek yaşadığınızı belleder. Çile çekmek yaşadığınızı belleder. Günün her günü güzel geçen bir ömür, bir boşluk içerisinde olur. Ondan dolayı hani bir dervişin sözü vardı. Der ki, bugün bir şey bana musallat olmadı, bir derdim olmadı. Allah beni unuttu mu? Hayat böyle kısa. Bu kadar kısa bir hayatın içerisinde tabii ki dertlerimiz olacak. Eksik yanlarımız olacak. Tamamlayamadığımız yanlarımız olacak. Tabii ki de eseri başa alacağım.

Susarak konuşma sanatı vardır. Susarak konuşmak iyi gelir insana. Eğer ki karşınızdaki sizi anlıyor ise eğer, susarak konuşmak, onun gözlerindeki ifadeyi anlamak, onun ne demek istediğini anlayabilmek güzeldir mesele. Emine Taşkın Hanım şöyle diyor. Hoş geldiniz Yaşar Bey, sizi dinliyorum. Ne iyi ettiniz geldiniz, emeğinize, gönlünüze, sesinize sağlık. Yaşar Bey demiş not olarak da, en güzeli yarın işe gitmemek. Pazar günün öyle bir güzelliği var. O yüzden programımızı pazar gününden cumartesi gününe aldık. Ve böylelikle de hani sabah işe gideceğiz, işte çocukları yarın okula hazırlayacağız diyen herhalde kimse kalmadı. Yarın müsait sevim.

kimseler, kimseler bilmez halimden. Mevsim güze döndü. Eylül derken Ekim'e geldik. Yılın en sessiz ayı belki de. Yapraklar birer birer düşerken, insan da bir şeyleri bırakıyor fark etmeden. Yazın gürültüsü uzaklaşıyor. Kışın soğuğu henüz gelmedi. Tam ortada gri bir boşlukta kalıyoruz. Sokaklar biraz daha ıssız. Akşamlar biraz daha erken geliyor. Pencereden bakınca her şey daha yavaş ilerliyor gibi. Bazıları Ekim'i sever. Çünkü hüzün bile güzeldir bazen. Bazılarına sadece geçmesini bekler. Çünkü hatırlatır gidenleri kalanları, söyleyemediklerimizi. Bu saatte, bu frekansta belki de aynı şeyleri hissediyoruz. O zaman yalnız değilsiniz. Güzel bir şarkıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu eser kıymetli bir eserdir. Zara o kadar güzel yorumlamış ki, Selma Pişket Hanım'a armağanımız olsun. Onun isteğiydi.

Radyolarımızda Koray Avcı şöyle diyor: "Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam, unutamam seni. Bazen feryat figandır türkü, bazen sevgili en sitemli sözlerdir. Ve Koray Avcı, unutamam seni radyolarımızda."

Ne tam kahve, ne tam yeşil. İkisinin arasında kalmış, kararsız bir mevsim gibi. Bakınca ne tamamen sıcak, ne tamamen soğuk. Biraz yaz, biraz sonbahar, biraz gülümseme, biraz da sessizlik, ela göz. Söz söylemeden anlatılır. İçinde hem yankıdır, hem mesafe vardır. Hem gel der, hem dur der. Belki de en çok anlaşmayı bekleyen bakıştır. Çünkü ne siyah kadar net, ne mavi kadar açık, hep biraz gizli.

Eserde bir problem var sanki, tamamı olmuyormuş gibi. Şöyle, mesajlarımızı hemen bakıyorum. Hayırlı geceler kardeşim, kolay gelsin sana. Sizden ricam, Hayrola Çilem türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Başakşehir'den Lamia ablan demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun Lamia Hanım. Tabii ki hemen yer veriyorum. Geçen hafta da istemiştiniz, yer verememiştim. Güzel bir eser gerçekten. Elimle mi geldin dünyaya? Hayrola Çilem, hayrola.

şöyle diyor. Mecnun'a, Mecnun'a sormuşlar. Leyla'yı Leyla yapan neydi? Mecnun demiş ki, uğruna verdiğim gayret, yürüdüğüm yollar, beklediğim yıllar, vazgeçmeyişim. Peki demişler, bunca gayret Leyla'yı neden sana getirmedi? Mecnun cevap vermiş, çünkü ben gayreti kendimden bildiğim gibi neticeyi de kendimden sanmıştım. Meğer insan yolu yürür, kapıya kadar gelir. Hatta o ömrünü o kapıda tüketir de kapının açılıp açılmayacağına hükmedemezmiş. Kader de gayrete aşık değilmiş meğer. Gayret insana düşermiş. Hüküm ise kadere.

saatlerimiz 22.52 gösteriyor. Bir yolculuğa çıkıyoruz geceye dair. Geceye dair sözlerimiz var. Şöyle diyor: İyi akşamlar. Şu an dargın olduğum eşim için Anadolu'dan, sazdan, derinin birini çalarsanız sevinirim. Her şeye rağmen gönlümün tek sahibinisin, sultanısın. Biri gönüle girebilmek, orada sultan olabilmek büyük bir mesele. Gönlüne sizi sultan yapmış birini kırmamak da önemli bir mesele. Ve birisi tüm kırgınlıklara rağmen özür dilemeyi biliyor ise eğer, büyük bir erdem. Kırgınlıklar olacak, hayatın tadıdır bu. Kavgalar olacak, daha bir sağlamlaştırır. Hani demiri ateşte ısıtırsınız ama üzerine bir anda su döktüğünüzde daha sağlam olur. Böyledir bazen ilişkiler.

geceye bir söz bırakıyor ve şöyle diyor. Evet, yeni saate doğru da gideceğiz. Öğrendiğim en büyük hayat dersi her zaman yalnız kalmaya hazır olmak. İnsanlar saniyeler içerisinde değişebilir. Bugün onlar için dünyanın en değerlisiyken yarın hiçbir şeyi olmuyorsunuz. Zaman değişir, koşullar değişir, insanlar değişir. Bu hayatın gerçek noktasıdır. Ve bir gün herkes gider. En çok seviyorum diyen insan da gider. Sensiz yaşayamam diyen insan da gider. Ve herkes bir gün gider. Bu hayatın mekanizmasıdır aslında. Yaşar Bey, hoş geldin. Çoktandır istek istemedim. Benim için bir türkü rica etsem diyor. Tabii ki tüm eserler size gelsin. Bu da özellikle size gelmiş olsun. Sevcan Orhan, şiire, gazele. Çok güzel bir eserdir. Her eserin olduğu gibi. Bu da çok kıymetli bir eserdir.

Dilek Taşdemir şöyle diyor. Uzun bir aradan sonra güzel türküler eşliğinde arkadaşımızın sesini yeniden duymak harika. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim efendim. Yani yeni saat iyi geldi. Onu söyleyeyim. Biraz ara vermiştik, yayın da iyi geldi. Yani benim için çok keyifli oldu. Umarım sizin için de öyle oluyordur. Bir tık hareketlendirelim isterseniz. Deniz Toprak radyolarımızda gel bari diyor. Çok kıymetli kardeşim Ümit Yazıcı ailece bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi, selamlarımızı yollamış o.

Kim ölür, kim kalır, hayat böyledir aslında. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İstanbul Sultanbeyli'den Cemil Leyla Yılmaz'dan selamlar. Samsun cezaevinde yatmakta olan oğlum Koray Eyüp Yılmaz için yandım oğul çalarsanız özledim yavrumu demiş. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. İstanbul Sultanbeyli'den gönderiyor bize. Gerçek kader mahkumları için Allah tez zamanda aileleriyle kavuşmayı nasip eylesin onlara inşallah. Tez zamanda. Mesajları gönderirken şimdi bir abimiz mi bize konum olarak göndermiş, eyvallah. Beylikdüzü'nden bizi dinliyor. Sonu 64 numaralı olan çok kıymetli abimiz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Sensizliğin şimdi şöyle. Anatolia Bezari diye geçer bu eser. Sensizlik bir hançer. Diğer tarafında sensizliğin yeri bomboş.

öyle işte diye bir mesaj. Bazen ona bir şeyler yazarsın, yazar silersin. Yazar silersin. O hiçbirini okumamış olur. Ama sen hepsini söylemiş olursun. Öyle bir şey, öyle bir şey, evet. Halit Bilgiç, özledim seni diyor. Özlemek güzel mesele. Kıymetli mesele. Hani özleyen insan kıymetlidir. Dile getiremez, anlatamaz ve söyleyemez bazen. Kıymetlidir. Ve sonra radyoda bir şarkı çalacak. Hep sen varsın aklımda diyecek. İşte tam o saatteyiz. Gecenin iz düşümündeyiz. Yolculuğumuz geceye, vuslata doğru. Gidiyoruz. Gidiyoruz efendim.

0: Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.
1: Giderken, giderken gönlümü alsaydın, ahımı değil. Yokluğumun üstüne, kimin varlığını inşa etmeye kalksan, enkazın olacak. Yanına, ahların, bu yüklenişleri, bu yüklenişlerine tek bir örneği yok. Sen de geçti. Karşılaştığım müsibetlerde, senin vebalimi, incittiğin sol yanım ortada kalacak. Kahkahaların ortasına düşmezsen bana, tebessümsüz kalayım. Sana teslim topraklarıma, umut ekibi, sana boy veren kalbimi, ortan bitsin. Seni sevdiğini söyleyip, nasıl ki sevmediysen, seni sevdiğini söyleyenler, söylediklerine dönüşsün. Kim, kim değil bu büyüttüğüm? Adalettir. Karşılaştığım musibetlerde ben olayım. Sana teslim topraklarıma, umut ekibi. Şiir çok güzel ama öyle bir yazılmış ki böyle kelimeler hep birbirine düşmüş. Yenisini okuyacağız.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

0: Seni sevmek diye buna derim ben. Sensiz sabahlara ermek, gülmek, seninleyken gülmek. Sensiz ne ağlamak ne de ölmek. Seni sevmek diye buna derim ben. Sevdan kucağımda 3 günlük bebek. Seni sevmek yaşamak demek. Sensiz ne ağlamak ne de ölmek. Seni sevmek yanımdan geçerken kuru bir merhabayla başını öne eğmek. Korkum senden aşk dilenmek. Sevdamı bilmeyip yanımdan geçip giderken dönüp rüzgarla uçan sarı saçlarını uzun uzun izlemek. Seni sevmek diye buna derim ben. Her gün akşam yemeğini sensiz yerim. Aşka susamışlığım çöl yaram derin. Şimdiye dek bu denli sevilmediğini bilirim. İçimde çağlayan bir deniz var. Bunu gizlerim. Son bakışınla alev aldı yüreğim. O alevi söndürmeye çalışır içimdeki çağlayan nehir. Bir bilsen, her yeni gün nasıl büyür içimdeki yangın. Şehir şehir, seni sevmek diye buna derim ben. Her gün, yeni yangın. Her yeni gün, yeni bir burgun yerim. Seni sevmek diye buna derim ben. Güzel gözlerin ömrü ömür katar. Bunu bir tek ben bilirim. Sen bu deli aşka kulak asma. Olsun. Ben her gece ölür dirilirim. Her sabah sevginle hayata sarılır ve her sensiz akşamın sonunda yıkılır giderim. Ve sensiz her akşamın sonunda yıkılır giderim.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Ya.

buzları üşüten bozkır ayazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Bu güzel eseri aslında şöyle, arka fonda da Ömer Danış düet yapıyor. Çok da güzel bir düet olmuş. Yıllardır dinleyip sıkılmadığım çok güzel bir eser. Şöyle diyor Zeynep Hanım: ben seviyorum, hem de çok. İlk ne zaman sevdim bilmiyorum. Ne zamana kadar da seveceğim bilmiyorum. Sen de beni sev diye değil, benim ol, benimle ol diye değil. Sadece seviyorum, çok da seviyorum diyor. İyi yayınlar diyor. Sevmek güzel bir mesele. Bir kalbiniz olduğunu hissediyorsunuz birini sevdiğinizde. Bu da güzel bir duygudur aslında. Sevmek güzeldir.

ve şöyle: nişanlık döneminde nişanlısı askerde bir çatışmada vuruluyor ve %80 civarında engelli kalıyor. Ama nişanlısı onu hiç terk etmiyor. Bir ömür yanında oluyor, aradan yıllar geçmiş onunla beraber. Konuşamıyor ama gözleriyle konuşma meselesi vardı ya, kendini ifade etme meselesi, kendini ifade ediyor. Sevginin her şeyden önce bir vefa olduğunu bilmek gerekir. Hani süslü cümleler kurabiliriz. Seviyorum demek kolaydır dile gelince. Ama vefa ayrı bir güzelliktir. İyi zamanda herkes herkesin yanında oluyor. Önemli olan onun zor zamanında yanında olabilmektir. Kalbini sevebilmektir. Neşet Ertaş programın başında demişti ya, kalpten kalbe giden bir yol vardır. Ve bu yol hiçbir şekilde önüne ne korsanız koyun engel değildir. Eğer ki kalpten giden bir yol sevgiye gidiyor ise güzellik gider. Hani insanlar belli yaşlarda çok güzeldir. Her yaşın bir güzelliği vardır. Ama kalbini sevdiğiniz insanın her şeyinizi seviyorsunuz. Şems şöyle söylemişti: sevgi önce yüze düşer, görünüşe, sonra kalbe, sonra ise gönüle düşer. Ve gönüle düştü mü bir daha çıkmaz. Bir insanın kalbini sevin, merhametini sevin, vefasını sevin. En güzel sevgiler bunlardır.

Rüzgar eser ilden ile, sağlıkta bitmez bu çilem. Vardan öte yokta bile, ben hep seni düşünürüm dedi Hasan Sandık abimiz. Şimdi saatlerimiz 23.45 ve sona doğru geldik. Sona doğru yaklaştık. Şöyle güzel bir eser ile sizleri baş başa bırakıyorum. Yaşar Bedir 58 adresinde, Instagram adresinde çok kısa ama çok kısa bir yayın açtım. Yaşar Bedir 58 Instagram adresinde çok kısa bir yayın açtım, bilginiz olsun.

Çok güzel bir eser dinledik. Kıymetli bir eserdi ve radyolarımızda Leman Sam diyor ki daha gidecek çok yolumuz var. Bir yol var gidilecek. Eğer ki bu yolda yanınızdaki yolcu var ise çok kıymetli ve çok önemlidir. Güzel bir eser. Tüm dinleyenlere gelsin.

Efendim, bu hafta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. İyi insanlar yolunuza yoldaş olsun. Kalbi güzel, merhametli insanlara denk gelirsiniz inşallah. Allah'a ısmarladık.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

geçmezdim, içime sancıldım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte,